Çıkacağım yap bir yol. Mesle mahtap bir yol. Mesle barın rutanı kal.